0: çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Avariyaga uchragan haydovchi shifoxonada ko'zini ochsa, tepasida xotini turganmish.
3: Yoppalak. Jannatdamanmi?
2: Dedi zo'rg'a tilga kirib haydovchi.
4: Yo'q dadasi. Axir men yoningizdaman-ku.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
5: Tushungan tushundi.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Avariyaga uchragan haydovchi shifoxonada ko'zini ochsa, tepasida xotini turganmish.
3: Yo'palak. Jannatdamanmi?
2: Dedi zo'rg'a tilga kirib haydovchi.
4: Yo'q, dadasi. Axir men yoningizdaman-ku.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
5: Tushungan tushundi.

hiç bulmasın tar. Sözlerim gel, sözlerim gel, bol gün vafadar. Uşal künni bir bal isle gittim.

O'rtoqlaring aytganda yor yor dunyo senga hech bo'lmasin tor so'zlarimga bo'lgin vafodor o'sha kunni bir bor eslagin eslaganda faryod etmagin eslaganda faryod etmagin.

Hali imkon bor derdim ha. Seni oson boy berdim ha. Men notavon oshig'ingni kechirgina.

Bu can mudam senin adayın bulsun. Bu dil hamişe muttalayın bulsun. Bir can ne bular senge fida etmek üçün. Yüz canım eğer bulsa, fidayın bulsun.